ağrım gönül Verdi dur şerinden yol yetmadı Gelip geldi Gelip geldi şövün duay salu Bir amişe Geçse bir evrajıdır